Nanak çemuk çleketi çıktı nalı. Diyaya kem şakat kal. Nanak çemuk çleketi çıktı nalı. Vay gürücü ka kalsa, vay gürücü ki fateh.